0: ana bu nasıl gelmek? Allah Allah Allah Allah bu nasıl müşemmek? Allah Allah Allah Allah bu nasıl gelmek? Bu nasıl müşemmek? Bu nasıl gelmek? Abi ya o şelanu, telo samia, telo, telo, telo.
1: מה זה הפרסק עליי?